0: giro lavurat. Can içinde, buz senin sled altında.
1: Radio Universidad.